0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Her gün doğan güneşi ki aşkının ateşiyle nasıl yandığımı bilesin diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Yakamozlara ışık veren dolunayı, o güzelliğini bana unutturmasın diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Seni bana bahşeden yüce yaradanı. Olur ya senden başkasını bana sevdirmesin diye. Sözüm söz ölümüne seveceğim. Sözüm söz iste canım vereceğim. Sözüm söz sen çağır ben geleceğim. Sana yemin

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

Öyle bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz. Ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası, burası Kral Talk. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası, burası Kral Talk.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk diye.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

Kalbim seni istiyorsa söyle ben ne yapayım? Elimden gelmiyor ki seni söküp atayım. Uçurumun kenarına getirdin ömrümü. Harabeye döndürdün garip gönlümü. Harabeye döndürdün

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası, burası Kral Tur. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası, burası Kral Türk.

Bir türlü gelmedi. Şansım hep uykuda kaldı. Toz pembe hayaller ömrümü çaldı. Şimdi bana o diyorlar, dinliyorsundur. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak isterdim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek isterdim. Varsın sararsaydı. Öyle ya, sen olaydın taş olay.

0: Burası, burası.
1: Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
3: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
4: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
1: Kral Türk.
5: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
1: Kral Türk.
7: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası.
1: Kral Türk.
8: Susturdum kalbimdeki bütün arzuları. Kalmadı artık eski duygularım.
9: Susturdum, susturdum kalbimin bütün arzularını. Kalmadı eski duygular. Onda bıraktım bütün yarınları. Çırılçıplak ortada kaldı umutlarım. Gülmüyor yüzüm, gülmüyor. Tebessüme küstüm, küstüm.
8: Hiçbir neşem kalmadı. Bir bir tükettim. Anlam taşımıyor artık. Gecem gündüzüm. Vazamdaki çiçekler de soldu. Söktüm kökünden bütün gülleri. Güllere de küstüm. Küstüm.
9: Bugünlerde her yeri sis kaplamış. Anlam taşımıyor artık. Ne ağacın yeşili, ne de uçan kuşlar. Her şey anlamını yitirmiş. Her yanım hüzün, her yanım keder. Her yanım dert, her yanım çile. Sevdanın tadı yok. Şarkılar da üzgün,

0: Ömrümün mevsimini kışa dayadım. Mahzuna bağladım gözlerimi. Yüreğimi haykırışlara kurdum. Bana da küstün. Sana da küstün yar.
1: Ermedi. Ermiyor işte gönlümüz aşktan murada. Gülmek nedir bilmedim şu dipsiz dünyada. Her geçen gün eriyip gidiyorum. Yardan uzaklarda. Bakmıyor, görmüyor, işitmiyor feryadımı. İnin inin inliyorum. Anlamıyor halimi.

0: Burası.
1: Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
1: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
1: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası
1: Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Hasret rüzgarları çok erken esti. Savrulduk sevgilim derslerden yana. Zamansız dökülen yapraklar gibi ayrıldık sevgilim, doymadım sana. Nasıl başlamıştı, bak nasıl bitti. En güzel duygular silindi gitti. Nasıl da sevmiştim bilirsin seni. Ayrıldık sevgilim, doymadım sana. Ayrıldık sevgilim, doymadım sana. Doymadım sana.
1: Burası Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
2: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

sen, sen unutma benim gönlüm. Sen unutma benim yüreğim. Sen unutma ki benim sevdamsın. Sen benim yüreğimde yanan, sen benim damarımda akan tek kanımsın. Çünkü sen, çünkü sen benim gönlümdeki tek sevdamsın. Gökyüzüne bakar mısın ay, ay bir tane. Yeryüzü

Bu kadar kolay mı sevdim seni? Bu kadar kolay mı alıştım sana? Ben seni ölümüne severken bu kadar kolay mı bitirdin beni? Gözünü kırpmadan öldürdün beni.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmayalım.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası Kral Tur. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

Vurduğun her yerde gül biter sanma. Sen beni ilk defa yaralamadın. Ben sana gönül köşkümü açtım da sen bana sokak kapını açmadın. Sen bana üç günlük yaralamadın.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

çaresizdir. Hem zavallı hem sefildir. Talihsizdir, kadersizdir boynu bükükler. Talihsizdir, kadersizdir boynu bükükler.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası Kral Talk. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Talk.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
3: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası, burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Bak giderim, bak giderim buralardan giderim. Yeterim lele ben kendime yeterim. Seni çok sevsem bile, senin için ölsem bile, senden de vazgeçerim, kendimden de vazgeçerim. Senden de vazgeçerim lele, kendimden de vazgeçerim.

0: Podcast'in Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

Seni sevmek var ya seni sevmek. Yüreğimi iki taş arasında ezmek gibi bir şey. Seni sevmek var ya seni sevmek. Yaşarken ölmek gibi bir şey. Seviyorum seni. Sevmez olaydım.

0: çeker
1: giderim. Burası Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
3: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
4: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
1: Kral Türk.
5: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
1: Kral Türk.
7: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
1: Burası Kral Türk.

Kölde susuz kalmış bir yolcu gibi. Allah'a el açıp yalvaran benim, Tanrı'ya el açıp.

0: Burası.
1: Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
1: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
1: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası
1: Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

Dinle güzel, dinle şarkı. Yine sana yazılmış, yine sana bestelenmiş. Kelimesinde sen, mısrasında sen, her şeyinde sen varsın. Ben ister miydim böyle bir sevdanın, böyle bir aşkın, böyle bir sevginin içine düşeyim? Gönül bu, sevdi bir kere ne dersin ki? Bazen soruyorsun neden durgun, neden suskunsun? Biliyor musun ki hiçbir karşılık görmeden sevmek, bu durgunluğumun, bu suskunluğumun bir belirtisidir. Peki biliyor musun seni ne kadar çok sevdiğimi? Yağmurlu bir havada ellerini havaya aç, tutamadığın yağmur tanecikleri kadar çok seviyorum. İşte seni o kadar çok seviyorum.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

Bu kadar kolay mı sevdim seni? Bu kadar kolay mı alıştım sana? Ben seni ölümüne severken bu kadar kolay mı bitirdin beni? Gözünü kırpmadan öldürdün beni.

dilimde, yaşama sevincimi alsa da elinde. Bilsem ki huzur vermez bana kabrimde, yine de severim zalim olsa da, yine de severim.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
3: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
3: Burası Kral Türk.
9: Bir evladın babasını affetme gibi bir makamı olamaz hiçbir fıtratta. Çünkü tohum olmazsa dal da olmaz, yeşil de hayatta. Benimle ilgili varsa pişmanlıkların, bana ayıramadığın zamanlarla ilgili az biraz buruksan üzülme. Gör babam, aktı gitti geçti zaman. Seni tutuklamak isterdim kendini özlettiğin her andan, her aydan, her yıldan. Hüküm giysen çıkamazdın mapustan. Yaksan, yıksan, gece gündüz tokat atsan ne olur? Her şeye rağmen gözümün önünde olsan, yaşandığın

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Kral Tur. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

Candar klarneti açar mısın biraz? Yıllar yılı sana hasret yaşadım. Rüyaları hayra yordum çıkmadı. Baktığım her gözde seni aradım. Hiçbiri bana sen gibi bakmadı. Öyle sevmiştim ki seni can gibi. Attın gittin kitapsız bir yalan gibi. İçimdesin, özümdesin atamam. Bin aşk yaşasam seni asla unutamam. Unutamam.

0: Burası Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

Ne boranda, ne tipide, ne pencerede, ne kapıda, mezar denen taş yapıda, çıkma karşıma, çıkma karşıma.

Ah yaralım. Ben aşkını sevdanı bir hançer yarası gibi yüreğime yazmışım. Hiç kimseye anlatamam yaralım. Hiç kimseyle paylaşamam yaralım. Sensiz bir gün değil. Sensiz bir saat bile değil. Bir saniye yokluğun ölümdür bana. Zulümdür bana yaralım. Çünkü ben sende buldum aşkı, sevdayı, yaşamayı, özlemi, paylaşmayı. Senden başkası haramdır bana yaralım. Çünkü sen benim kaderimsin, sen benim alın yazım. Sen benim ilk göz ağrımsın yaralım. Ölene kadar bu kalbim öyle saklı kalacaksın. Öyle saklı kalacaksın.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

aşkı bitireceksin. Ağlayan kalbimin ahını durma, madem ki bu aşkı

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

Yıllardır beklerken ben bu geceyi, bir anda yıktın sen aşkı sevgiyi. Bensiz nasıl giydin, bensiz nasıl giydin bu gelinliği? Hayal mi?

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

Eski arkadaşım, yeni aşkım.

0: Listen.
1: Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
4: Kral Türk.
5: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Kral Türk.
7: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
9: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası, burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

Aktı dizime, o yar bana selam salmış, artık neyim? Bana selamlar değil, kendisi lazım. O yar bana selam salmış, artık neyim? Bana selamlar değil,

Seviyorsan beni bak şu yüzüme demiştim sana. Gerçeği saklama söyle yüzüme demiştim sana. Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Gelir misin benimle ölmeye? Belki zaman yetmez seni sana. Hazır mısın dertlerimi bölmeye? Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Olur ya bir gün düşersem içkiye, surat asmamana sarhoşsun diye. Varsa ihtiyacın şu an içmeye, benimle kafa çekeceksen sev demiştim sana. Bir gün kara toprak beni basar bağrına, gelir misin mezarımın başına? Damla damla gözyaşlar yanaklarımda, mezarıma gözyaşı dökeceksen sev demiştim sana.

Aktı dizime, o yar bana selam salmış, artık neyim? Bana selamlar değil, kendisi lazım. O yar bana selam salmış, artık neyim? Bana selamlar değil, kendisi.

Seviyorsan beni bak şu yüzüme demiştim sana. Gerçeği saklama söyle yüzüme demiştim sana. Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Gelir misin benimle ölmeye? Belki zaman yetme seni sana. Hazır mısın dertlerimi bölmeye? Benimle çile çekeceksen sev demiştim sana. Olur ya bir gün düşersem içkiye, surat asmamana sarhoşsun diye. Varsa ihtiyacın şu an içmeye, benimle kafa çekeceksen sev demiştim sana. Bir gün kara toprak beni basar bağrına, gelir misin mezarımın başına? Damla damla gözyaşlar yanaklarımda, mezarıma gözyaşı dökeceksen sev demiştim sana.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz baba olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
3: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkıları millet ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

Sen hasret nedir bilir misin? Çektikçe sancılanır, doğmaz içindeki çocuk bir türlü. Hiç düşündün mü onu geceler boyu, göz kapakların düşene dek? Bütün gün boyu belki gelir diye umutla bekledin mi? Söyle, bekledin mi?

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası Kral Talk. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Talk.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

Öyle özledim ki seni ben. Kime ne söylesem, kime ne desem bilemedim. Bu şarkımda sana olan aşkımı, derdimi, feryadımı anlatmaya çalıştım. Çok mu zahmet oldu zalim, sen gelemedin. Kalmadı benim artık ayakta duracak halim. İnan umrumda bile değil, gelse ecelim. Ben her gün senin yollarını beklerim. Çok mu zahmet oldu gelemedin? Çok mu zahmet oldu gelemedin?

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası, burası Kral Talk. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası, burası Kral Talk.

0: Burası, burası.
1: Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
3: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
4: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
1: Kral Türk.
5: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
1: Kral Türk.
7: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası.
1: Kral Türk.

0: Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Pop. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası. Kral Türk.

tükenmek bilmiyorum o buz çilesi. Günleri sayarım kardeş gelmez süresi. Derdin olsa yok ki burada çaresi. Gardiyan kardeşim bırak gidelim. Elimden bir şey gelmiyor yar benim. Günlerim geçmiyor halim zor benim. Koca dünya bana bugün dar gelir. Dar gelir, dar gelir.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

de biraz buruk. Biraz da gözlerim yaşlı belki. Ama sana dair ne varsa yazıyor şu anda kalbim. Nereden sevdim diye bazen düşünüp bazen buruk oluyor içim ama hala söylüyorum. Keşke seni sevmeseydim.

kırılan kalpler var, düzelmez asla. Kaybolan umutlar doğmaz bir daha. Sararan yapraklar yeşerir belki. Beni sen kaybettin, sevmem bir daha. Beni sen kaybettin, gelmem bir daha. Yalancı. Yalancı.

Burası Kral Tur. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmayalım.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Sol. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

0: Çektiğim çileler kendime benim. Tutup da birine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatın karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?
1: Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
3: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
4: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
1: Kral Türk.
5: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
1: Kral Türk.
7: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
1: Burası Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmayalım.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: herkes.
1: Anladım. Sen de mi gidiyorsun be kızım? İçimi yaka yaka, gözlerime baka baka. Hiç mi düşünmedin ardından bırakacak bu ağladığın yaşam? Ben hep senin için ağladım, hep senin için üzüldüm. Bu gözler senin için yaşla doldu. Senin için kapanacak gidecek bu gözüm. Beni bir kez anladın, beni bir kez anladın. Gidiyoruz işte gözüm. Kimin hoş?

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Pop. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Pop.

0: Burası, burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk
2: dinliyorum. Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber...

Zoruma gider, zoruma gider. Dostum diye kandırdılar, sevdim diye aldattılar. Beni sırtımdan vurdular. Zoruma gider, zoruma gider.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmayalım.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

tek tesellim kaldı, o da hayalin. Onu da al eğer acımıyorsan. Hiç düşünme beni, ne olur halim. Hep uzaklarda kal acımıyorsan.

0: unutmak istesen unutulmuyor. Seven gönül sözle avutulmuyor. Bir kadeh boşalıp biri doluyor. Kır kadehlerimi, kır kadehlerimi acımıyorsan.
1: Unut

tekrar. Her şeyin bir içi, bir sonu var. Malum sen benim içimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu. Eyvallah.

korkularla uyandım. Öyle bir, öyle bir dert verdin ki ölümü, ölümü çare sandım. Bölündü uykularım, korkularla uyandım. Öyle bir

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz baba olsun.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

Sabahlara kadar yatamıyorum, yatamıyorum. Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor

Hayalin gitmiyor her an karşımda. Seni düşünmekten yatamıyorum. Hayalin gitmiyor, hayalin gitmiyor.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdulu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
3: Kral Türk.
4: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
3: Kral Türk.
6: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
8: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

0: Kral Tur. Türkiye için damar vakti.
1: %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

gözlerinden akan yaşları ben çoktan döktüm dostum. Taparcasına sevdim, onsuz yaşamayı düşünemedim.

0: Burası. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası, burası Kral Tur. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası, burası Kral Türk.

Ta ki senin gözlerine bakana kadar. Bu dünyada hep yıkıldım, perişan oldum. Seni gördüğüm zaman yar, işte o an, işte o an yeniden doğdum. Seninle ağlasam da, seninle gülsem de, kopamam, ayrılamam, başkasına bakamam. Anladım ki, anladım ki bu dünyada alnıma yazılan yazı sensin sevdiğim. İpi birbirine bağlarsın ya, ip birbirinden çözülmez, kopamaz. Ben de sana bu dünyada öyle bağlandım ki, kopsam da kopamam, ayrılsam da ayrılamam.

0: Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'te.
2: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
3: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz babası.
0: Kral Türk.
4: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
5: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
0: Kral Türk.
6: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası Kral Türk.

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.

0: Android ve iOS uygulamalarımızı indirin, hemen dinlemeye başlayın.
1: Kral Türk, yeni nesil arabesk radyonuz.

Burası Kral Tur. Türkiye için damar vakti. %100 damar, %100 arabesk. Burası Kral Türk.

gördüm. Boşver, öylesi müstehak bana. Şeytanın kölesi oldum sayende, aşkından ölesi oldum sayende. Ya bu şehrin delisi oldum sayende, öylesi müstehak bana. Artık, artık aşk, artık aşk, meşk.

0: Burası, burası.
1: Kral Türkiye için damar vakti.
2: Merhaba dostlar, ben Bülent Gökçe. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk'ü dinliyorum. Sizlerin en çok beğendiği ve en son okuduğum eserlerle Radyo Kral Türk'teyim.
3: Ben Aydoğan Tayfur. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Sizler için yapmış olduğum o güzel şarkıları dinleyebilmek için hep beraber Radyo Kral Türk'te olalım. İyi dinlemeler.
4: Merhaba, ben Bülent Serttaş. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Haydi keyfiniz bol olsun.
1: Kral Türk.
5: Ben Ertuğrul Polat. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Etkin. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum.
1: Kral Türk.
7: Selamlar, sevgiler, kıymetli dostlar. Ben Ersin Güloğlu. Ben de sizler gibi en kral şarkıların adresi Radyo Kral Türk ailesindeyim. En güzel şarkılarımla sizlerle.
0: Burası, burası.
1: Kral Türk.

kasırgalar yağdırdın üzerime. Umutsuzluğu ettin yüreğime. Canın çıksın insafsız, acımadın hayallerime. Hani hayallerimiz gerçek olacaktı? Hani aşkımız ebedi, ebedi olacaktı?

Çek alnımdan vur da, can evimden vurma beni. Uçurumlara razıyım, yüreğinden atma beni. Gözlerime yaş bir

0: Listen. Kral Türkiye için damar vakti.
1: Merhaba, ben Ferdi Gürses. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
2: Merhabalar, ben Fatih Burdurlu. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim. Radyo Kral Türk'ten ayrılmıyorum.
0: Kral Türk.
3: Ben Hüseyin Kağıt. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
4: Merhaba, ben Mithat Körler. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni ve en güzel şarkılarımla ben de Radyo Kral Türk'teyim.
0: Kral Türk.
5: Merhabalar, ben Ufuk Yıldırım. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. En yeni, en güzel şarkılarım ile ben de Radyo Kral Türk'teyim.
6: Merhabalar, ben Murat Kurşun. En güzel şarkılarımla Radyo Kral Türk'teyim.
7: Merhaba canlar, ben Cansever. Ben de sizler gibi Radyo Kral Türk dinliyorum. Damar arabesk diyorsanız Radyo Kral Türk açıyorsunuz ve en yeni ve en güzel şarkılarımızı Radyo Kral Türk'te dinliyorsunuz.
0: Burası Kral Türk.
8: Radyo Rest. Kafa dinlendiren tek radyo.